Barakoze cyane bano baririmbyi kuri ururimbo badushikirije. Reka rero turabe ikigwa cya kabiri twokura kuri inkuru yashikiye abisirayeli.